Tam baş gözlerime hoşa üstü delal. İru ambara bernamaya Suriye'de lideri o keda. Ajul yana bu arama. Riyara diyor delal.

ama jevinara birindarım. Umumu rama şavurucu ezna falızım. Mina teji estiçim udinalim. Esfaki teyranım. Aşıkı gülü bilbilanım. Esfaki teyranım. Aşıkı gülanu u bilbilanım. Derdimizi ez nizanım. Le vakite ejji rivama. Ey avu av, ey avu av. Ey avu av, jikaniyatiye. Jisirçiyayi radibi. Diyariya koji dreje udure. Riyateji dreje udure. Ciheko ciyayi nenase. Ciye yayko biyani dilbira. Kevri udaran düşüy. Hılasiyateji likuye. Daviya ve meşeji kijana. Daviya ve meşe kijana. Demaltu dikheji dervay. Onda dibi de naf planda. Naşipini şu pakede. Cihete na tezani. Varin em lehev birin. Mina havalu dosta. Ejber koji em her duji. Rivatiyem ve cihane. İjber koji em her duji. Rivayen ve cihane. Debare helbesta edemem.

Birden baş gözleri makhaşa üstü delal. İru an bu ara ben ama ya Suriye dikli diro keda. Ajul yana bu ara ama. Riyara diyor delal.

daik roju kibya meye keçi kur daik dine wangerdeke sernekdeke daik sana yewandeke bese bese dile daiki bebeke bira daik mera reçebeke sana ya azati mevbeke daiki hamiske perhezbeke daye daye tu azati yare yare tu sanayi yade yade tu serketini keçi keçi tu açtı ane ane ane sevrameyi.